0: Kavan çıkınca bence sen bana yarın bence şun ha garip olsun.
1: Anca garip bence.
2: 11 de la mañana, 22 minutos.